Bir ah! Bir kafama vuruyorsun. Vurma gülüm vurma. Kafaya vurulmaz. Ya vurma ya... Ya acıyor ha. Gülüm acaba bir çay demlesem? Benim elim kırık mı? Yok, elim sağlam. Ben yapayım. Peki.